zonse ndipompa no pa wairesi imene iyi wairesi iya pamwamba wairesi yosangalatsa wairesi ya pa mtima Radio Mosambiki.